geçe dakika ve sekondun betleleşi dakika ve sekondun betleleşi yetizitay mençuhatı meneşi ay tefam zotir kumenaşi kefite ay tefam zotir kumenaşi kefite wedit no yalleşu bezabin afkotin.